0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz.

0: Ne çevir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Halkbank'tan serfeli istihlak krediti. İndi 40 bin manata dek istihlak kreditini illik 12 faizden başlayan faizlerle 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
3: Asayiş Halkbank'ı Merkez Bank'ın

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada millerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lageyikliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Daş üreklerde yanıp daşları sındırdı Muğam. Hakka düşmen olanı hakka tapındırdı Muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen, kürü ahıyla guruttu salı yandırdı Muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı Muğam. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına, neçe gastin önünü kesti dayandırdı Muğam. O yürek yangısı, gözyaşları bir çenge bulut, boyadıp yaddaşı

0: indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 Sentyabr'a devam eder. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede. Şık kasabasında premium villa hayatı. High Park Residence. Townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
4: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungay Lukasbak. Telefon 077-722-0000. 3W Kasbak.az.
3: Halkkart indipulsuz. Her alışverişsiz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback. Kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Halkkart'ı pulsuz çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halkbankı Merkez Bank'ın 27 Kasım 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
6: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
7: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan.

amca bakır. Geçtiğim her yolcu bakır arkamca bakır. Değil ayrılma benden, değil ayrılma benden.

yadımda mı bu mehbet denizi? O duygular her duygudan aziz idi. Soyuk yıllar esti, iller yolu kesti, hatireler besti, geçti daha. Soyuk yıllar esti, iller yolu kesti, hatireler besti.

The sunburns hand I used to hold. Belly Belly, Autumn Leaves. Benzersiz Bill Evans'la programımıza başlayırız.